0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ve D grubunda Türkiye'nin maçı da bu sabaha karşı oynanacak. Geldi çattı Türkiye'nin Avustralya mücadelesi. Türkiye ve Avustralya hakkında detaylara geçmeden D grubundaki diğer maçı hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1'lik skorla rahat geçti. Skor aldatmasın, göz korkutmasın. Maça dair en önemli detay, hakemin ABD'li oyuncuya verdiği sarı kartı video bevaiz kontrolü sonrası iptal etmesiydi. Dedik oyunda kurallar değişti, artık sarı kartlar da kontrol ediliyor. Türkiye'nin maçına da saatler kaldı artık. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu olmadığını söyledi ancak Hakan'ın, Kenan'ın ve Arda'nın sahada 90 dakika kalacağından endişeli. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız ifadeleriyle de oyuna dair seyirciye bir mesaj verdi bence. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoff'ları 1-0'larla kazanan bir Türkiye gördük. Benzer bir skora ve oyuna hazırlıklı olunmalı. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik size yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmıştı. Bu sözler Türkiye kampına da ulaşmış. Montella bu konuda futbolcularına güveniyor ve 24 yıldır katılamamak da bizim sorumluluğumuz değildi dediğini söylüyor oyuncularına ve böylece baskıyı da alıyor omuzlardan. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da bu sözler hakkında röportajları duyduk. Bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyon düzeyine dair inceden bir mesaj verdi. Tabii ki Euro 2024 ve bu turnuvadaki zorluklarla taraftar etkisi sorulunca da Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk dedi Montella. Bakalım Vancouver'da nasıl olacak? Almanya'daki turnuva çok iyiydi hakikaten Türkiye için. Umuyoruz Dünya Kupası da çok güzel, çok iyi geçer Ay Yıldızlı takım adına. Muhtemelde bir 11 verelim. Uğurcan Çakırkale'de. Geri dörtlü Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, ortada Hakan, İsmail, Arda ve ileri üçlü de Can Uzun, Barış Alper ve Kerem olabilir. Türkiye maçını beklerken de Brezilya, Fas ve İskoçya, Haiti karşılaşmalarını izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı sabaha karşı 6'da oynanacak, Magenta TV'den yayınlanacak. Biz de bu heyecanı sizlere ulaştırmak üzere mikrofon başında olacağız. Sizlere iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 5. maçını geride bıraktık. İsviçre Katar'la 1-1 berabere kaldı. Katar'ın golü 90+4'te geldi ve Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. Biraz Türkiye'nin oynayacağı maçtan bahsedelim. A milli takımın sabah 06'da Avustralya ile maçı var. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu yok ancak Hakan, Kenan ve Arda sahada 90 dakika kalamayabilir. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız dedi Montella toplantıda. Bu oyuna dair bir mesajdı. İlk maç çok önemli diye de ekledi. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoff'ları 1-0'larla kazanan da bir Türkiye izledik. Benzer skorlara hazırlıklı olunmalı. Ya da Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Dortmund'daki Gürcistan maçı gibi bir grup başlangıcı da olabilir, neden olmasın. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behic tecrübe karşılaştırması yapmış, biz daha tecrübeliyiz, onlar değil demişti. Bu sözler Türkiye kampına ulaşmış. Kaptan Çalhanoğlu da buna cevap olarak röportajları duyduk, bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyonunu yansıttı. Muhtemel bir 11 aktaralım. Uğurcan, kalede Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Hakan, İsmail, Arda, Can Uzun, Barış Alper, Kerem. Türkiye maçını beklerken de Haiti-İskoçya karşılaşmasını ARD'den izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı ise sabaha karşı saat 06'da. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 5. maçını geride bıraktık. İsviçre Katar'la 1-1 berabere kaldı. Katar'ın golü 90+4'te geldi ve Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. Biraz Türkiye'nin oynayacağı maçtan bahsedelim. A milli takımın sabah 06'da Avustralya ile maçı var. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu yok ancak Hakan, Kenan ve Arda sahada 90 dakika kalamayabilir. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız dedi Montella toplantıda. Bu oyuna dair bir mesajdı. İlk maç çok önemli diye de ekledi. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoff'ları 1-0'larla kazanan da bir Türkiye izledik. Benzer skorlara hazırlıklı olunmalı. Ya da Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Dortmund'daki Gürcistan maçı gibi bir grup başlangıcı da olabilir, neden olmasın. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behiç tecrübe karşılaştırması yapmış, biz daha tecrübeliyiz, onlar değil demişti. Bu sözler Türkiye kampına ulaşmış. Kaptan Çalhanoğlu da buna cevap olarak röportajları duyduk, bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyonunu yansıttı. Muhtemel bir 11 aktaralım. Uğurcan, kalede Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Hakan, İsmail, Arda, Can Uzun, Barış Alper, Kerem. Türkiye maçını beklerken de Haiti-İskoçya karşılaşmasını ARD'den izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı ise sabaha karşı saat 06'da. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Türkiye'nin maçı var. Türkiye Avustralya ile karşılaşacak. Maç 06'da yayınlanacak. Sabaha karşı 06'da. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 5. maçını geride bıraktık. İsviçre Katar'la 1-1 berabere kaldı. Katar'ın golü 90+4'te geldi ve Katar Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı. Biraz Türkiye'nin oynayacağı maçtan bahsedelim. A milli takımın sabah 06'da Avustralya ile maçı var. Teknik direktör Montella maç öncesi son basın toplantısını yaptı. Takımda sakat futbolcu yok ancak Hakan, Kenan ve Arda sahada 90 dakika kalamayabilir. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız dedi Montella toplantıda. Bu oyuna dair bir mesajdı. İlk maç çok önemli diye de ekledi. Takımın başında İtalyan bir hoca var ve kupa yolunda playoff'ları 1-0'larla kazanan da bir Türkiye izledik. Benzer skorlara hazırlıklı olunmalı. Ya da Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Dortmund'daki Gürcistan maçı gibi bir grup başlangıcı da olabilir, neden olmasın. Avustralyalı bazı oyuncuların yorumlarından bahsetmiştik yayınlarımızda. Miloš Degenek ve Aziz Behic tecrübe karşılaştırması yapmış, biz daha tecrübeliyiz, onlar değil demişti. Bu sözler Türkiye kampına ulaşmış. Kaptan Çalhanoğlu da buna cevap olarak röportajları duyduk, bizim için daha iyi öyle olması, zaten takım hırslı diyerek takımın motivasyonunu yansıttı. Muhtemel bir 11 aktaralım. Uğurcan, kalede Ferdi, Abdülkerim, Ozan, Zeki, Hakan, İsmail, Arda, Can Uzun, Barış Alper, Kerem. Türkiye maçını beklerken de Haiti-İskoçya karşılaşmasını ARD'den izleyebilirsiniz. Türkiye-Avustralya maçı ise sabaha karşı saat 06'da. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise AR'de. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı AR'de ve ardından sabah daha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amirliler, baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk, gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz, hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı, dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 5'te oynayacak, rakip Paraguay. Dünya Kupası bugün 19'da Almanya Curaçao ve 22'de Hollanda Japonya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi pazarlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Asla sana kızamıyorum.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amililer, baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk, gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz, hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı, dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 5'te oynayacak, rakip Paraguay. Dünya Kupası bugün 19'da Almanya Curaçao ve 22'de Hollanda Japonya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi pazarlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılarda endişe verici artış gündemde. Berlin'de Müslümanlara yönelik hakaret, ayrımcılık ve saldırı vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığı açıklandı. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığını izleyen Claim adlı kuruluşun verilerine göre başkente kaydedilen anti-Müslüman vakaların sayısı son dönemde önemli ölçüde arttı. Özellikle başörtülü kadınların günlük yaşamda daha sık hedef alındığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar sorunun yalnızca başkent Berlin'le sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Claim kuruluşu tarafından yayınlanan Almanya geneli raporuna göre 2024 yılında ülke çapında 3080 anti-Müslüman saldırı ve ayrımcılık vakası belgelendi. Bu bir önceki yıla göre %60'lık bir artış anlamına geliyor. Rapora göre Almanya'da her gün ortalama 8'den fazla Müslüman karşıtı olay yaşanıyor. Kaydedilen olaylar arasında sözlü saldırılar, tehditler, iş ve eğitim hayatında ayrımcılık, fiziksel saldırılar ve ibadethanelere yönelik saldırılar bulunuyor. Yine uzmanlar bildirilmeyen vakalarında dikkate alınması halinde gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları Müslümanlara yönelik nefretin ve ayrımcı söylemlerin toplumda sıradanlaşmanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Yine uzmanlara göre herhangi bir toplumsal gruba yönelik ön yargı ve düşmanlığın normalleşmesi, zamanla farklı kesimlere yönelik dışlayıcı ve ayrımcı tutumların da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle anti-Müslüman ırkçılığın yalnızca Müslümanların değil, demokratik toplum düzeninin ve toplumsal barışın da meselesi olduğu vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amirliler, baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 5'te oynayacak, rakip Paraguay. Dünya Kupası bugün 19'da Almanya Curaçao ve 22'de Hollanda Japonya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi pazarlar dilerim.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amililer, baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk, gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz, hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı, dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabah

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise AR'de. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı AR'de. Ve ardından sabaha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Hanımlar beyler, bir pazar sabahından herkese guten morgen. Bu pazar diğer pazarlara nazaran birçoğumuz çok daha erken uyandık. Dünya Kupası heyecanıyla televizyonlarımızın başına geçtik ve milli maçımızı izledik, fakat beklediğimiz gibi bir sonuç alamadık. Maalesef Avustralya karşısında Dünya Kupası'na 2-0 kaybederek başladık. Fakat üzülecek, dert edilecek bir şey yok. Bizler genelde bu tarz büyük turnuvalara kötü başlayıp çok daha iyi bitirmemizle bilinen bir ülkeyiz. Hele bizim burada hiç üzülmemize gerek yok. Çünkü bu akşam bir diğer milli takımımız Almanya'nın da maçı olacak. Onlar kazansa onların mutluluğuyla beraber biz de Dünya Kupası'na giriş yapmış olacağız. Onlar ise Karaçao'la beraber bu akşam saat 19'da karşı karşıya gelecekler. Bizim milli takımımız çok da güzel oynadık. Maça çok da iyi başlamıştık aslında. Fakat yavaş kaldık, ağır kaldık. Ama hiç üzülecek bir şey yok. Bugün saat 14'e kadar birlikteyiz. Dünya Kupası ve Avrupa Kupalarına nasıl başlamışız, nasıl devam etmişiz, birazcık onun üzerine konuşacağız. Harika şarkılar seçtim, modumuzu yükseltecek şarkılar seçtim. Bunun haricinde geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri ele alacağız. Onlara şöyle bir inceleyeceğiz, yorumumuzu katacağız. Ondan önce, hala daha sabahki maçı düşünen varsa, Ajda Pekkan'dan geliyor. Düşünme hiç diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Türkçe pop'un en güçlü isimlerinden Demet Akalın ve Gökhan Özen düeti geliyor. Korkak radyolarınızda kalbi paramparça olanlara gelsin. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.30 olduğu bir pazar sabahındayız. Bu sabah A milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı vardı ve Avustralya karşısında 2-0 kaybettik. Şimdi sizlerle şöyle dönüp bir Dünya Kupası'na genel olarak biz nasıl başlamışız diye geçmişe doğru bir bakmak isterim. Biliyorsunuz bu bizim üçüncüye katılışımız. Daha önce 1954 yılında ilk defa katıldık ve o dönem rakibimiz ilk maçta Batı Almanya'ydı. Ve onlara karşı 4-1 kaybettik. Sonra araya koskocaman bir 48 yıl girdi derken 2002 yılında geri döndük. O dönemde ilk maç o zamanki dünya şampiyonu Brezilya ile karşılaştık ve yine 2-1 kaybettik. Fakat unutmayalım ki o turnuvada dünya üçüncüsü olduk. Şimdi bu turnuvanın da ilk maçını kaybettik. Evet, rakip belki bir Almanya kadar veya bir Brezilya kadar güçlü değildi ama bizler yine kaybederek başladık. Fakat hiç moralimizi bozmaya gerek yok. Harika bir takıma sahibiz. Yeter ki onlar toplansınlar, akıllarını sahaya versinler. Mesela şu saç tıraşı, bir kere bu muhabbetleri artık bir arkada bırakıp sahaya odaklanmaları gerekiyor. Sosyal medyaya video çekmeyi bırakabilirler, sahaya odaklanabilirler. Çünkü eğer sonuçlar bu şekilde giderse bunun sonuçlarına da yine kendileri katlanmak durumunda kalabilirler ne yazık ki. Onların işi sahada, Dünya Kupası'nda onları heyecanla destekleyen binlerce taraftar var. Onları mutlu etme gayretinde olmalılar. Bu arada yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Bakalım neymiş yalnızlığın çaresi? Grip'in radyolarımızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri yaklaşırken CDU'da AfD ile işbirliği tartışması büyüyor. Önde gelen CDU'lu siyasetçiler Deniz Radke ve Deniz Tering böyle bir adımın CDU için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Dışişleri Bakanı Wadefuhl da AfD'nin iktidarda yer almasının Almanya'yı dış politikada zayıflatacağını savundu. Almanya ile bugün 19'da karşılaşacak Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve turnuvanın en küçük ülkesi olarak büyük bir heyecan yaşıyor. Mavi Dalga adı verilen milli takımın birçok futbolcusu Hollanda'da yetişmiş olsa da takım ada halkı için kimlik, tarih ve dayanışmanın sembolü olarak görülüyor. Şimdi de diğer haberlere bir bakalım. ABD ve İran barışa yaklaştı ancak imza tarihi konusunda görüş ayrılığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını açıkladı. İran ise bunu yalanlayarak imzanın en erken önümüzdeki günlerde atılabileceğini bildirdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın nükleer programı ele alınıyor. Edirne'de Özşen madencilik işçileri maaş, mesai ve tazminat hakları için yer altında açlık grevine başladı. İşçiler 25 gündür sonuç alamadıklarını belirterek eylemlerini madene taşıdı. Bağımsız Maden İş, madencilerle internet ve telefon bağlantısının kesildiğini savundu. CHP lideri Özgür Özel ise madencilerin can güvenliği için yetkililere müdahale çağrısı yaptı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Şöyle maziye doğru bir dalış yapıyoruz ve bizi o zarif ve hüzünlü siyah beyaz yıllara götürecek efsane sese kulak veriyoruz. Piyanonun başındaki o asil duruşuyla gönüllere taht kurmuş Ferdi Özbeğen ve onun o iç yakan, hasret kokan şarkısı kulaklarımızda. Gurbette sevgilim radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.43 oldu. Bir pazar günündeyiz. İlginç bir bilgi var şu an önümde. O da şu ki Türkiye milli takımı bu zamana kadar katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'inde ilk maç kaybetmiş. Evet. Mesela 1954 ilk Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile karşı karşıya geldik. 4-1 kaybettik. 2002 Japonya Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşı karşıya geldik. Kaybettik. Avrupa şampiyonalarına bakalım. Euro 96'ya katıldık. İlk rakibimiz Hırvatistan'dı. 1-0 kaybettik. Euro 2000'de İtalya ile karşılaştık. Onlara 2-1 kaybettik. 2008'de ise Portekiz'le karşılaştık. 2-0 kaybettik derken 2016'da Hırvatistan'la karşı karşıya geldik ve 1-0 kaybettik. Euro 2020'de ise İtalya ile karşılaşıp 3-0 kaybettik derken Euro 2024'te şeytanın bacağını kırdık ve Gürcistan'la karşı karşıya geldiğimiz maçta 3-1'lik galibiyetle ayrıldık. Tam da bu Dünya Kupası'na harika başlayacağız derken bir mağlubiyetle başladık. Fakat üzülecek bir durum yok. 20 Haziran'da Paraguay ile oynuyoruz. O maça kadar rahat bir nefes alalım, kahvelerimizi içelim ve umutla bekleyelim. Ya çünkü tarih bize şunu öğretti. İlk maç kaybı bizim için bir final biletinin ilk adımı olabilir. En azından biz öyle olsun istiyoruz. Ve mikrofonu Semih Cenk ve Büken'e devrediyoruz. Onlar vur beni diyecekler. Bizler çoktan vurulduk. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Türkçe rap deyince aklımıza gelen ilk isim Ezhel ve Ağla ile radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Manuş Baba Dönersen Islık Çal'la radyolarımızdaydı. Son zamanlarda yapay zeka tarafından seslendirilen parçaların sayısı oldukça artıyor ki ortaya çok güzel eserler de çıkabiliyor. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi Dağlar Dağladı Beni radyolarınızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Şalper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amirliler baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk, gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz, hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı, dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 5'te oynayacak, rakip Paraguay. Dünya Kupası bugün 19'da Almanya Curaçao ve 22'de Hollanda Japonya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi pazarlar dilerim.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Türk popunun en güçlü söz yazarı ve yorumcularından Tantaşçı'yla prodüktör Ramu'nun o çok konuşan listeleri alt üst eden düetiyle devam ediyoruz yayınımıza. Bu şarkıda hem Tantaşçı'nın o bildiğimiz ciğerden gelen sitemkar ve duygusal vokal tarzını, aynı zamanda Ramu'nun o hipnotik deep house ve süslü modern altyapısını bir arada bulabiliriz. Çaldılar radyolarınızda, keyfiniz bol olsun.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.23 oldu. Serin geçirdiğimiz bir haftanın son günündeyiz. Tam demiştik ki ya yaz geldi, yazlıklarımızı artık çıkartalım, kışlıklarımızı kaldıralım derken bu son bir hafta Almanya genelinde bir soğuk vardı. Şimdi ben bu soğuğu birazcık araştırdım. Buna Schafskälte deniyormuş. Yani koyun soğuğu. Böyle şimdi böyle bir isim olunca bu sefer ismi de merak ettim. Onu da araştırdım. Ve nedeni buymuş. Haziran başında çiftçiler koyunlarını kırptıkları için bu hayvancağızlar bu soğuk havada titriyor. Bu yüzden buna Schafskälte demişler. Bir de bu soğuğun şöyle bir olayı var. Bunun yıl içinde gerçekleşme oranı %89, yani neredeyse kesin. Hatta uzmanlar bunun için şey diyor, randevusu olan tek hava olayı. Fakat bugün bu soğuk havanın son günüydü. Önümüzdeki haftalarla beraber havalar iyice ısınacak. Onu da konuşacağız. Fakat araya harika bir düet alıyorum. Feride Hilal Akın ve Hakan Tunç Bilek'in çalışması Gizli Aşk radyolarınızda olacak. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Deli Dünya Ahir Zaman ile radyolarımızdaydı. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.30 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Hafta sonu bu soğuk havayı ve geçen hafta bu soğuk havayı konuşuyorduk. Schafskälte diye. Fakat müjdemi isterim. Evet. Çünkü önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Hatta uzmanlara göre biraz fazla artacak. 2026 yazı için uzmanlarımız tahminde bulunmuş ve dünya genelinde normallerden daha fazla bir sıcaklık bekleniyor. Bu yazın sıcak geçme ihtimali %80'miş. Yani serin geçme ihtimali neredeyse yok. Bu yıl Temmuz ön plana çıkması bekleniyor. Yani Temmuz ayında ki çoğu eyaletinde okul dönemine denk geliyor. Yani sıla yolundayken 35-36 dereceleri görebiliriz. Batıda ve güneybatıda ise durum daha ciddi. Mesela özellikle NRW için uyarılar var. Orada 37 hatta 38 derecelere kadar bu yaz sıcaklıkların çıkması bekleniyor. Fakat tamamen güneşli de olmayacak. Yani sakin bir yazda beklemeyin. Çünkü bu kadar sıcaklık atmosferde bir enerji biriktiriyormuş. Bu enerji de fırtınaya, doluya, kuvvetli sağanaklara dönüşebilirmiş. Yani bir gün 38 derecede kavrulabilip ertesi günde gök gürleme olaylarına şahit olabilirmişiz. Hatta dolu bile yağabilirmiş. Yok artık ya, Temmuz ortasında. Temmuz ortasında dolu. Aman aman, Allah yazdıysa bozsun. Temmuz ortasında dolu yağarsa Cenk Erdem'den de kopsun kıyamet çalar. Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 11.32 oldu. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Doğu Almanya'daki eyalet seçimleri yaklaşırken CDU'da AfD ile işbirliği tartışması büyüyor. Önde gelen CDU'lu siyasetçiler Deniz Röttge ve Deniz Tering böyle bir adımın CDU için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Dışişleri Bakanı Wadefuhl da AfD'nin iktidarda yer almasının Almanya'yı dış politikada zayıflatacağını savundu. Almanya ile bugün 19'da karşılaşacak Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve turnuvanın en küçük ülkesi olarak büyük bir heyecan yaşıyor. Mavi Dalga adı verilen milli takımın birçok futbolcusu Hollanda'da yetişmiş olsa da takım ada halkı için kimlik, tarih ve dayanışmanın sembolü olarak görülüyor. Şimdi de diğer haberlere bir bakalım. ABD ve İran barışa yaklaştı ancak imza tarihi konusunda görüş ayrılığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını açıkladı. İran ise bunu yalanlayarak imzanın en erken önümüzdeki günlerde atılabileceğini bildirdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın nükleer programı ele alınıyor. Edirne'de Özşen madencilik işçileri maaş, mesai ve tazminat hakları için yer altında açlık grevine başladı. İşçiler 25 gündür sonuç alamadıklarını belirterek eylemlerini madene taşıdı. Bağımsız Maden İş, madencilerle internet ve telefon bağlantısının kesildiğini savundu. CHP lideri Özgür Özel ise madencilerin can güvenliği için yetkililere müdahale çağrısı yaptı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 11.41 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa, efendim önümüzdeki yaz en sıcak yazlardan biri olacakmış. Bunu konuşuyorduk. Önlemlerimizi alalım diye, özellikle Temmuz ayında 35 derecelere kadar sıcaklık bekleniyor ve aynı zamanda Ağustos ayında özellikle hem fırtına bekleniyor, hem sıcaklık bekleniyor, kar yağışı beklenebilir, dolu beklenebilir. Buna çok şaşırdık açıkçası ve tam o esnada bir dinleyicimiz mesaj atmış. Bakın çok ilginç, diyor ki: "Merhaba Mert, iyi yayınlar. 97 yılının Ağustos ayında bir günde önce güneş, sonra yağmur, sonra güneş, sonra kar, sonra güneş, dolu ve yine güneş, bir yıldırım çarpmamış. Bir yıldırım çarpmamış, bu nasıl bir gün? Acaba 30 yılda bir mi denk geliyor bu doğa olayı?" Şimdi ben bunu da düşünmeye başladım. Eğer öyleyse önlemlerimizi alalım. Klima taktırabiliriz. Yani çok fazla var mı ya, klima kültürü tam oturmadı sanki. Bir o sıcaklar gelmedi, daha buralar serin dedik biz, dedikçe biz bunu dedikçe Almanya kavrulmaya başladı. Ya, vantilatör olmayan ev kalmadı herhalde. Yani bunlar var. Bu yaz çok çok sıcak geçecek. Güneş kremi önlemlerimizi de mutlaka alalım ki vitamin eksikliğimizi kapatacağız diye. Aman durduk yere şimdi cildimize bir de bir şey olmasın. Cilt önemli. Şöyle maziye doğru bir dalalım ve orada bizi Türk pop rock'ın en önemli isimlerinden Nazan Öncel'e devredelim mikrofonu. Beni Hatırla şarkısıyla birçok isim tarafından coverlandı ama şarkının sahibinden Nazan Öncel'den daha iyisine açıkçası ben şahit olmadım. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Hollanda Dünya Kupası'na her geldiğinde yanında büyük bir futbol hafızası getirir. Cruyff'un mirası, total futbolun izleri, turuncu formanın ağırlığı. 2026'da bu mirası sahada taşıyacak en güçlü karakterlerden biri Virgil van Dijk. 8 Temmuz 1991'de Hollanda'nın Breda kentinde doğan van Dijk bugün 34 yaşında. Kariyerine Groningen'de başladı. Celtic ve Southampton dönemleriyle büyüdü. Liverpool'da ise dünyanın en saygı duyulan savunma maçlarından birine dönüştü. Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi zaferi ve yıllara yayılan üst düzey istikrar. Onun kariyerinin temel kelimeleri bunlar. Hollanda milli takımında 90 maça çıktı ve 12 gol attı. Dünya Kupası özelinde ise 2022'de 5 maçta forma giydi ve gol atamadı. Hollanda'nın kaptanı ve savunmadaki ana direği. Sadece top kesen bir stoper değil, oyunu geriden kuran, savunmayı yöneten, hava toplarında rakibe nefes aldırmayan bir lider. Duvar denildiğinde akla gelen isimlerden biri. Kariyerinde ciddi bir diz sakatlığı yaşadı, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Ama geri dönüşü onun karakterini gösterdi. Fiziksel gücünü oyun zekasıyla birleştirerek yeniden en üst seviyeye çıktı van Dijk. 2025-2026 sezonunda Liverpool'da yine savunmanın merkeziydi. Artık eskisinden daha ekonomik, daha akıllı ve daha öğretici oynuyor. Hollanda için 2026'da onun katkısı çok net. Savunmaya sakinlik, takıma liderlik, genç oyunculara güven. Virgil van Dijk sahadaysa Hollanda sadece hücum gücüyle değil, omurgasıyla da güçlü görünür. Dünya Kupası'nda turuncuların büyük hayali varsa o hayalin temelinde van Dijk'in soğukkanlı liderliği olacak. Mikrofonda ben Ceyhun Karam.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Evet, Dünya Kupası'nda heyecanını bu sabah bizler de Türkiye maçıyla beraber yaşamış olduk. Ne yazık ki bir mağlubiyetle ayrıldık milli takımımız sahadan. 2-0 mağlup ayrıldı. Bizler de bu Dünya Kupası boyunca Meray Kuruyemiş ve Metropol FM olarak 2026 Dünya Kupası'nın skor kralını arıyoruz. Yapmanız gereken Almanya ve Türkiye maçlarının sonuçlarını Instagram'daki gönderimizin altına yorum olarak yazmak. Örnek veriyorum, bu akşam saat 19'da Almanya'nın milli maçı var ve bu maça dair skor tahminlerinizi Instagram'daki gönderimizin altına yazıp birçok hediyeler kazanabilirsiniz. Bunlar mesela 100 euro değerinde kocaman bir hediye paketi Meray Kuruyemiş'ten ve Türkiye Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını kazanabilirsiniz. Ayrıca bununla da bitmedi. Yarışmanın büyük finali olacak. Onun çekilişi ise tam 21 Temmuz'da yapılacak. Yani Dünya Kupası finalinin olduğu gün. O gün bir takım Dünya Kupası'nı kazanırken sizler de iPhone 17 kazanabilirsiniz. Bunun içinde buna katılabilecek olanlar da şöyle, doğru tahminde bulunabilen dinleyicilerimiz de bu çekilişe katılıp iPhone 17 kazanma şansı elde edebilir. Şöyle bir pazar yolculuğuna çıkıyoruz. Gülhane Parkı'na gidiyoruz. Bizi orada Cem Karaca bekliyor. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Ceviz Ağacı radyolarınızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 12.08 oldu. Yayınımızın bu bölümünde geçen hafta meydana gelen ilginç haberleri, bizi ilgilendirebilecek olan haberleri ele alacağız. Birbirinden farklı, çeşit çeşit, kimi zaman bizi düşündürecek olan, kimi zaman da ya bu kadar da olmaz dedirten haberleri bir araya getirdim. Yılandan tutun da yapay zeka gözlüklerine kadar, abituodan tutun da efendime söyleyeyim, bakayım şöyle çok şey, mülteci raporuna kadar bu hafta birçok haber meydana geldi. Bunları pazar gününün rahatlığında alacağız, masaya yatıracağız, onları değerlendireceğiz. Fakat bütün bunlardan önce blok 3, o rap piyasalarını alt üst eden, konserleri binlerce insanları dolduran blok 3'ün aslında çok bilinmeyen fakat en sevilen parçalarından biri olan Sebebi Yar radyolarımızda olacak. Pazar gününün duygusallığına ve sakinliğine yakışır bir şarkı. Keyfiniz bol olsun.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise ARD. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de, yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de, yayıncı ARD. Ve ardından sabah daha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.17 oldu. Efendim bu hafta benim karşıma şöyle bir liste çıktı. Almanya'nın dünyaya hediye ettiği icatlar diye bir liste. Çok merak ediyorum. Acaba bu listedekilerden kaçını biliyorsunuz? Çünkü listede tam 9 tane icat var. Bunlardan ben yalan olmasın 4'ünü biliyordum. Evet. Ama yani öyle bir liste ki beni gerçekten şaşırttı. Mesela ilk icat aspirin. Bunu zaten biliyoruz. Felix Hoffmann tarafından icat edilmiş 1897 yılında. İkinci icadımız otomobil. Carl Benz. Bunu da ben biliyordum. Büyük ihtimalle sizler de biliyorsunuzdur. Benz, Mercedes-Benz, oradan yola çıkarak 1886 yılında. Bir diğer icat dizel motoru, Rudolf Diesel 1893 yılında icat etmiş. Hem röntgen cihazı, Wilhelm Conrad Röntgen 1895'te icat etmiş. Bakın sıradaki şey ilginç aslında, çünkü filtre kahve Melita Benz tarafından icat edilmiş 1908 yılında. Bir diğer icat MP3 player, yani MP3 player nasıl yani? Karl-Heinz Brandenburg tarafından icat edilmiş 1990'lı yıllarda. Sıradaki icat daha da ilginç, modern matbaa. Johannes Gutenberg 1450'lerde icat etmiş. Radyo ve kablosuz iletişim temelini de Heinrich Hertz 1887 yılında icat etmiş. Liste böylece uzarken son icat elektron mikroskobu. Bunu da 1931 yılında Ernst Ruska icat etmiş. Yani kıymetli dinleyicilerimiz, bunlardan kaçını biliyordunuz acaba? 2'miz bir fidanın güller açan dalıyız. Fakat rock cover tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Barış Alper, Kerem ilk 11 ile çıkan Amirliler, baskılı oyununa karşın her iki yarıda da Avustralyalı'nın gollerine engel olamadı. Montella maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada geride yerleşen bir takım olduklarını biliyorduk, biz değerlendiremedik. Bir dahaki maçta daha iyi olacağız dedi. Her şeyi denedik, sadece golümüz eksikti ifadelerini ekledi. Kerem de maç sonu açıklamasında maçın böyle geçeceğini biliyorduk. Gol atacakken ona üzülürken gol yedik. Bizim gibi kaliteli ayaklar ne olursa olsun bu maçı döndürmeliydik. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Hepsini sabah erken kaldırdık maç için ama olmadı dedi. Türkiye 2002'deki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlamıştı ancak sonu gayet iyi bitmişti. Değişen format sayesinde de bir sonraki tura çıkmak için hala şans var. Ay Yıldızlı takım ikinci karşılaşmasını 20 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı 5'te oynayacak, rakip Paraguay. Dünya Kupası bugün 19'da Almanya Curaçao ve 22'de Hollanda Japonya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi pazarlar dilerim.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Rötlingen'deki uzun elektrik kesintisinin ardından uzmanlar vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Afet koruma uzmanı Florian Hambach, evlerde acil durum radyosu, dolu power bank, içme suyu ve temel gıda stoğu bulundurulmasını önerdi. Hazırlığın panikle değil adım adım yapılması gerektiği vurgulandı. Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı. Nürtingen'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar ve 57 yaşındaki bir kadına saldırı şüphesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı. Polis DNA incelemesinin şüpheyi güçlendirdiğini açıkladı. Konstanz'da düzenlenen bit pazarı bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Polis bölgede yapılan kontroller sırasında şüpheli bir cisim bulunduğunu ve incelendiğini bildirdi. Klein Venedik, Hafenstrasse tren istasyonu ve liman kapatıldı. Yetkililer somut bir tehlike olmadığını ancak halkın bölgeden uzak durması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Gülden ve Deli Mi Ne radyolarımızda olacak. Bu şarkıda Gülden'in o alıştığımız karanlık ve hüzünlü tarzından ziyade melodisi ve altyapısıyla çok daha dinamik, ritmik ve modern bir pop sound'una sahip, gitarların ve ritmin ön planda olduğu, böyle dinlerken de insanı yormayan akıcı bir parça olmuş gerçekten de. Deli Mi Ne Metropol FM'de, keyfiniz bol olsun.

Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.39 oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, 2026 Global Peace Index açıklandı. Yani dünyanın en barışçıl ve en güvenli ülkeleri sıralaması. Zirve yine değişmedi. Zirvede üst üste 19. kez yine İzlanda var. Evet. Tebrik ediyoruz kendilerini. 19 yıl üst üste, Fener 14 yıldır şampiyon olamıyor. Nasıl becermişler? Tebrikler. İkinci sırada Yeni Zelanda, üçüncü sırada İsviçre derken Almanya'yı bekliyorsak biraz daha aşağılara inmemiz lazım. Çünkü Almanya geçen yıl listenin 20. sırasındayken bu yıl 8 sıra gerileyerek 28. sıraya gerilemiş. Artan şiddet suçları, şiddet içeren gösteriler bunda etkili olmuş diyor uzmanlar. Genel tabloya bakarsak dünyanın genelinde barış seviyesi %7 düşmüş. Geçen yıldan bu yana 99 ülkenin puanı kötüleşirken sadece 62 ülke daha iyiye gitmiş. Peki Türkiye nerede diye merak ettim, baktım. Türkiye bu listenin 136. sırasında. Almanya 20'den 28'e düşerken Türkiye kendine 136'dan yer bulmuş. Umalım en kısa zamanda yukarıya doğru tırmanırız. Bizim durumumuzu en iyi Pamela anlatır. Ağla halime diyecek. Bu düşüşün ardından tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

hatalı radyolarımızdaydı. Gerçekten yıllar geçse de eskimeyen bir parça. Şimdi ise Mehmet Erdem ve Dünya Dönüyor radyolarınızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Türk Edebiyatı'nın dev ismi Sabahattin Ali'nin 1932 yılında Sinop cezaevinde mahkumken yazdığı "Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yazar, gelip duvarları yalar" dizeleri Edip Akbayram'ın "Aldırma Deli Gönlüm" şarkısında kendine yer buldu. Saatlerimiz 12.54. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Edip Akbayram ve Aldırma Gönül radyolarımızdaydı. Artık sevmeyecek olanlar. Ben artık akıllandım, uslandım. Artık sevmeyeceğim fakat flamenko versiyonuyla radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: değil.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.08 oldu an itibariyle. Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu'nun yeni bir raporu çıktı. Bu rapora göre Almanya dünyada en fazla mülteci kabul eden ikinci ülke. Evet, birinci değil, birinci sırada 2.8 milyonla Kolombiya var. Almanya ise 2.7 milyon kişiyle ikinci sırada. Ya, bu rapora göre Almanya'daki en büyük grup Ukraynalılar 1.2 milyon kişiyle. Bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık %3 oranında düşmüş. Ya, ikinci sırada kim var diye bakıyorum. İkinci sırada Suriyeliler var 668 bin kişiyle. Burada da %8'lik bir düşüş var. Buradaki düşüşün sebebi mülteci sayısının azalmış olması değil, insanların Alman vatandaşlığına geçmiş olması. E tabi doğal olarak onlar artık mülteci diye sayılmıyor efendim. Neticede Alman vatandaşı, her ne kadar sokakta öyle görünmesek de. Üçüncü sırada Afganlar var. Onların sayısı da %3 artmış, 288 binde. Şimdi bu listede şöyle de ilginç bir detay var. Bu listenin ilk 6'sında Almanya'dan başka hiçbir batılı ülke yok. Almanya'dan sonra 2.4 milyonla Türkiye geliyor. Sonrasında Uganda, İran ve Çad şeklinde devam ediyor bu liste. Ya bu liste var ya, çoktan siyasetçilerin masasına meze olmuştur. Yakındaki bu açıklamalar mutlaka gelir. Onlar geldiğinde onları da değerlendiririz.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Rötlingen'deki uzun elektrik kesintisinin ardından uzmanlar vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Afet koruma uzmanı Florian Hambach, evlerde acil durum radyosu, dolu power bank, içme suyu ve temel gıda stoğu bulundurulmasını önerdi. Hazırlığın panikle değil adım adım yapılması gerektiği vurgulandı. Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı. Nürtingen'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar ve 57 yaşındaki bir kadına saldırı şüphesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı. Polis DNA incelemesinin şüpheyi güçlendirdiğini açıkladı. Konstanz'da düzenlenen bit pazarı bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Polis bölgede yapılan kontroller sırasında şüpheli bir cisim bulunduğunu ve incelendiğini bildirdi. Klein Venedik, Hafenstrasse tren istasyonu ve liman kapatıldı. Yetkililer somut bir tehlike olmadığını ancak halkın bölgeden uzak durması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Birleşmiş Milletler'in Mülteciler Yüksek Komisyonu'nun son raporunu konuşuyorduk. En son bu rapora göre Almanya 2.7 milyon kişiyle dünyada en fazla mülteci kabul eden ikinci ülke konumunda. Birinci Kolombiya 2.8 milyon, üçüncü sırada ise 2.4 milyonla Türkiye var. Şimdi Almanya'daki en büyük grup Ukraynalılar, 1.2 milyon kişi dedik. İkinci sırada ise Suriyeliler var, 668 bin kişiyle. Ya şimdi konu Suriyeliler olunca yıllardır hep şunu duyduk. Ya bu Suriyeliler, bunlar çalışmıyor. Bunlar genelde sosyal yardımlarla geçinirler. Bunların pek çalışmakta gözü yok diye. Ben de bu konuyu cidden merak ettim ve oturdum, araştırdım, rakamları inceledim. Rakamlara göre Almanya'ya 2015'te gelen Suriyelilerin %64'ü bugün çalışıyor. Yani her 3 kişiden ikisi çalışıyor aslında. Ki bu pek çok Avrupalı ülkenin istihdam oranlarıyla yarışıyor. Yani yüksek bir rakam. Ya bir de Ukraynalılara baktım. Ya çünkü onlar daha eğitimli, Avrupa'ya daha yakın ve kültürel olarak uyumu çok daha kolay olmalı, değil mi? Yani birçoğumuz böyle düşünüyoruz. Kısmen doğru. Ya Ukraynalıların %75'i üniversite ya da meslek okulu diplomalı. Peki istihdam oranı ne dersiniz? Efendim %37,5. Yani yarı yarıya diyebileceğimiz bir rakam. %75 üniversite mezunuyken bunun yalnızca %37,5'u istihdam edilmiş. Ya peki bu nasıl mümkün oluyor? Efendim bunun da aslında baktığınızda açıklaması var. İşte diploma denkliği için evrak sırası bekliyorsun, bürokrasi, Almanca kursları dolu, ki evrak sırasını biliyorsunuz, yani evrak sırasına bekar girip de evli çıkanlar var. Ya bir de şimdi işin ilginç bir kısmı var. Ya bir tarafta siyasetçiler Suriyeliler gitsin diyorlar. Diğer tarafta iş dünyası var. Onlar da ya dur be kardeşim, nereye gidiyorlar ya? Onlar bizim fabrikamızda çalışıyorlar. Şimdi baktığımızda iki tarafta aynı ülkede yaşıyor ama farklı bir Almanya hayal ediyor gibiler. Ya yani biri algıyla beslenirken diğeri bordroyla besleniyor. Ya şimdi ben sormak istiyorum. Eğer bir insan 10 yıldır bir ülkede çalışıyor, vergi ödüyor, ekmek yiyor, çocuğunu okula gönderiyor ve hala misafir muamelesi görüyorsa, kim kimin misafiri acaba?

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Derya Ulu Hani ile radyolarımızdaydı. Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 13.29 oldu. Efendim biliyorsunuz Almanya'da şu anda abitur sınavları devam ediyor. Ve Bayerischer Lehrerverband'ın başkanı Simon Fleischmann çıkıp ne dedi biliyor musunuz? Arkadaşlar bu iş kontrolden çıkmaya başladı. Peki bu neyin isyanıydı aslında? Efendim isyanı şuna, artık öğrenciler sınava akıllı gözlük takıp giriyorlar. Yani kamera soruyu okuyor, cevap direkt camın üzerine yansıyormuş. Aa, kulağında milimetrik bir kulaklıkla giren var. Gözle görünmüyor bu kulaklık. Hatta elinde bir kalem var ama o kalem şimdi normal kalem değil. Üzerinden geçirdiğiniz metni tarayıp sizlere cevap veriyormuş. Bir de bir rozet var. O rozette kamera ve mikrofon oluyor. Neler var neler ya. Teknolojinin gelişmesinin iyi yönleri de varken hayatın bu yönlerinde de olumsuz olarak karşımıza çıkabiliyor. Ya peki gözetmenlerin ne kadarı bunu yakalıyor? Orada da rakamlar pek yüksek değil çünkü bir gözetmen aynı anda 70 öğrenciyle ilgileniyor. Ortalama birini yakalarken diğeri kaçabiliyor ve öğretmenlerin isteği ne biliyor musunuz? Jammer kurulsun diyorlar. Ya. Okulun etrafına sinyal kesici getirip bu olayı çözmek istiyorlar. Ya bu şekilde devam edersek sonundayız yolun. Ama Aydın Kurtoğlu'ndan. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Efendim bu sabah Türkiye milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi vardı. Avustralya'ya karşı 2-0 mağlup olduk. Tam heyecan bizi sarmışken bir mağlubiyetle başladık, fakat sizler de haberlerde görmüşsünüzdür. Büyük ihtimalle bu maçı da kaybettikten sonra şöyle bir bilgi yansıdı bize. Türkiye katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'inde ilk maçlarda kaybetmiş. Yani bu durum zaten alışkın olduğumuz bir durum. Bu sonucu, bugünkü sonucu tahmin edebilen bir dinleyicimiz var mıydı acaba? Ya biz Avustralya'dan 2-0 yeniliriz diye. Çünkü bizler Meray Kuruyemiş ve Metropol FM ailesi olarak skor kralını arıyoruz efendim. Türkiye ve Almanya maçlarında yapacağınız skor tahminlerinizi Instagram'daki gönderimizin altına yazabilirsiniz ve birçok hediye kazanabilirsiniz. Meray Kuruyemiş'ten 100 euroluk bir paket kazanabilirsiniz. Türkiye milli takımının, Almanya milli takımlarının formalarını kazanabilirsiniz. Üstelik bununla da bitmedi. Dünya Kupası'nın finalinin olduğu gün doğru tahminde bulunan kişiler arasından yapılacak çekilişle iPhone 17 kazanabilirsiniz. Mesela bu akşam Almanya Kuraçao karşısında bence 6-0 maçı kazanacak. Benim tahminim bu yönde. Şimdi hemen giriyorum Instagram'a. Gönderinin altına da 6-0 diye yapıştırıyorum. O sırada kolpa radyolarınız olacak. Gurur benim neyime diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

Metropol FM'deyiz. Mikrofona ben Mert. Saatlerimiz 13.44 oldu. Efendim, Berlin'e bir gecede nüfusu tam 400 bin artmış. Berlin'de yaşayanlar bunu fark etti mi acaba? Bir günde Berlin nüfusu 400 bin artmış. Fransa'dan 400 bin tane genç yavru yılan batılığı getirilmiş. O yüzden çok fark etmemiş olabiliriz. Çünkü Berlin'de bu Avrupa yılan balıklarının nesli tükenme tehlikesi altındaymış. Bu yılan balıklarını Berlin'in çeşitli nehirlerine bırakmışlar. Havel, Spree, Dahme gibi şehrin ana su yollarına bırakmışlar. Hatta çevre senatörünün bir açıklaması var. Bu önemli bir tür. Yıllardır geriliyordu. Koruma altına almak istiyoruz demişler. Ve bir anda 400 bin yılan balığını Berlin'in sularına bırakmışlar. Efendim, yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Aynı bu düşüncede olan bir sanatçımız var. Kendisi de yalandan hiç hoşlanmaz. Yılandan da korkmaz. İrem Derici, durum çok acille radyolarımızda. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwas formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.54 oldu. Yavaş yavaş yayın saatimizin sonlarına doğru gelmişken paylaşmak istediğim son bir haberim var sizlerle. Efendim, Glux Atlas'ın 2026 yılı araştırmasına göre Almanya'nın en mutlu büyük şehirleri belli olmuş. Şöyle birazcık bekleyelim, sizin tahminlerinizi alalım. Birazdan şimdi listeyi söyleyeceğim. Toplamda listede 10 tane şehir var. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Efendim, son sıradan başlıyorum. 10. sırada Hamburg var. Almanya'nın en mutlu büyük şehirleri listesinde 10. sırada Hamburg var. 9'da Duisburg, 8 Oberhausen, 7 Mönchengladbach, 6 Aachen, 5 Kiel, 4 Krefeld. Evet, geldik ilk 3'e. Hazırsak 3 numara Düsseldorf, 2 Augsburg ve 1 Erfurt. Ya şimdi bu listede benim en şaşırdığım, bir kere München'in olmamasına şaşırdım. Berlin'i zaten beklemiyordum. Köln olabilirdi. Sizin kendi şehriniz acaba bu listede var mı? Veya varsa gerçekten de mutlu musunuz? Merak etmedim değil. Efendim, birazdan Alize stüdyolarımızda olacak ve esmeye başlayacak. Ondan önce ise Mabel Matiz, Öyle Kolaysa. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM'desiniz.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise AR'de. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı AR'de ve ardından sabaha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM.

Hem Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
2: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı yeni bir şarkı ve 2 ay önce çıktı bu şarkı. Çok enerjik bir düet ve çok da orijinal. Çünkü bu düette rock müzik, pop müzik ve elektronik müzik türleri bir araya geliyor. Ve başka bir ilginç detay bu şarkıyla ilgili, bu şarkının klibi Berlin'de çekilmiş. Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'le Madrigal grubundan Ego.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programına devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı birçok dinleyicimin çok sevdiği, belki de binlerce kere dinlediği bir şarkı. Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Ve araştırdım bu şarkıyı size nasıl anlatsam diye düşünürken. Ve bu şarkının isminin nereden geldiğiyle ilgili bir hikaye var. Orta Çağ'dan bir hikaye. Şimdi 14. yüzyılda, yani Orta Çağ'da Kupa Kızı asiller sınıfını temsil ediyormuş. Sinek Valesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu şarkının adını asil zengin bir kızla köylü fakir bir oğlanın asla yaşanamayacak, gerçekleşemeyecek aşkından almış. Ve şimdi de Teoman'ın bu şarkısını Buray'dan dinliyoruz.

Bir dinleyicim Merve Hanım yazdı. Merve Hanım'ın kızının bugün 21. doğum günüymüş. Kızının ismi Begüm. Begümcüm, doğum günün kutlu olsun. Bence 21. yaş o kadar güzel bir yaş ki, hani kim ne derse desin 20'lerin tadı bambaşka oluyor ve şu an senin önünde koskoca bir 20'ler var. Hayat fırsatlarla dolu, heyecanlarla dolu. Sana buradan çok güzel bir gün diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. 21. yaşın sana mutluluk getirsin. Ve sıradaki şimdi çalacağım şarkı da Aleyna Tilki'den Senin İçin Gelsin.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Rötlingen'deki uzun elektrik kesintisinin ardından uzmanlar vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Afet koruma uzmanı Florian Hambach, evlerde acil durum radyosu, dolu power bank, içme suyu ve temel gıda stoğu bulundurulmasını önerdi. Hazırlığın panikle değil adım adım yapılması gerektiği vurgulandı. Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı. Nürtingen'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar ve 57 yaşındaki bir kadına saldırı şüphesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı. Polis DNA incelemesinin şüpheyi güçlendirdiğini açıkladı. Konstanz'da düzenlenen bit pazarı bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Polis bölgede yapılan kontroller sırasında şüpheli bir cisim bulunduğunu ve incelendiğini bildirdi. Klein Venedik, Hafenstrasse tren istasyonu ve liman kapatıldı. Yetkililer somut bir tehlike olmadığını ancak halkın bölgeden uzak durması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ferhat Göçer ve Kürşat Başar'dan Sana Söz Verdim şarkısını dinledik. Şimdi ise size APO'dan bir şarkı çalacağım. APO, Afgan ve Türkmen kökenli bir rap sanatçımız. Ve böyle çeşitli kültürlerle büyüdüğü, çeşitli kültürlerden beslendiği için kendine has, çok orijinal bir tarz oluşturmuş bence. Hem duygusal hem melodik sizinle paylaşmak istiyorum bunu. APO'dan Yeraltı.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon. Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size orijinali Tarkan'dan olan çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Bir ayrılık şarkısı bu. Ve bu şarkıyla ilgili bir başka güzel bir detay var. Bu şarkının sözlerini Yıldız Tilbe yazıyor ve sonra Tarkan'ı seçiyor bunu söylemesi için. Yani hani Türk müziğinin iki büyük efsanesi Yıldız Tilbe ve Tarkan'ın imzası olan bir şarkı. Şimdi de Sakiler grubu bu şarkıyı Tarkan'dan alıp kendi tarzlarında yeniden yorumluyorlar ve şarkı yine çok güzel oluyor. Sakiler'den Kış Güneşi.

Hanımlar beyler, şimdi biliyorsunuz artık futbol maçları Dünya Kupası başladı ve heyecanlı günlerden geçiyoruz hepimiz. Biz de Metropol FM ailesi olarak hepimizi saran bu futbol heyecanını gördük ve ne dedik? Bir yarışma yapalım dedik tabii ki. Meral Kuruyemiş ve Metropol FM'in beraber yaptığı harika bir yarışma bizi bekliyor. Yarışmanın ismi Skor Kralı. Nasıl olacak? Dünya Kupası boyunca Metropol FM Instagram hesabımızda gönderiler paylaşacağız. Ve sizden maçın sonucunu, skorunu tahmin etmenizi isteyeceğiz. Ve bunu yorum olarak yazmanızı istiyoruz. Bu kadar. Ve bu süreçte doğru tahmin eden dinleyicilerimiz Meral Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve Türkiye ve Almanya forması kazanma şansı yakalıyor. Vedası da var. 21 Temmuz'da yapacağımız çekilişle de bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanacak. Yarışmayı kaçırmamak için Instagram hesabımıza bakmayı unutmayın. Metropol FM web sitemize bakmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Hanımlar, beyler, şimdi çalacağım şarkıyla 2000'li yılların başına dönüyoruz. Bu şarkı Türkiye'de bir nesli büyüttü. Birçok dinleyicimin eminim aklına kazınmış olan bir şarkı. Listelerin bir numarasında Türkiye'de çok uzun süre kalmış Yüksek Sadakat'ten Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise ARD. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de yayıncı ARD ve ardından sabaha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.
2: Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Türk pop şarkıları deyince herkesin bir listesi var, böyle en sevdiği şarkıları herkes bir düşünür. Eğer en sevdiğiniz pop şarkılarını WhatsApp hattımızdan bana yazarsanız çok mutlu olurum ve size ne çalacağımı da çalışmış olurum böylece haftaya. Şimdi çalacağım şarkı benim listemden. Bence efsane bir şarkı. Yani en sevdiğim ilk 3 pop şarkısından biri kesinlikle bu şarkı. Ve eminim ki bazı dinleyicilerim duyar duymaz tanıyacak bu şarkıyı. Mustafa Sandal'dan Aşka Yürek Gerek. Anne.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon. Hanımlar beyler, enerji yüksek devam ediyoruz. Serdar Ortaç ve Teoman'dan Ne Yapayım Tabiatım Böyle.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Sevgili dinleyiciler, Melis Fis ve Ayna grubundan Tırtıl şarkısını dinledik. Şimdi ise size Türk müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'dan bir şarkı çalacağım. Harika bir şarkı. Sezen diyor ki bu şarkıda, "Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma, benden selam söyleyin bütün aşklarıma." Ne güzel demiş. Bu şarkı Berlin'den sıkı dinleyicimiz Açelya Hanım için gelsin. Sezen Aksu'dan "Ne kavgam bitti ne sevdam."

Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz ve Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size Semih Cenk'ten bir şarkı çalacağım. Ve Semih Cenk'in de ilginç bir hikayesi var. 2019'da O Ses Türkiye'ye katılıyor Semih Cenk ve Hadise'nin ekibine girip böylece ünlü oluyor, tanınmaya başlıyor. Sonra Düşer Aklıma diye bir şarkı yapıyor ve bu şarkıyı yapıp yayınladıktan sonra şarkı istediği kadar Semih Cenk'in dinlenmediği için Semih Cenk o kadar stres yapmış ki saç kıran olmuş. Ve sonra bir baktık, bu şarkı bir anda patladı ve 100 milyon izlenmeyi geçti. Ve sonra 2 yıl sonra 2023 yılında Semih Cenk Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı oldu. Yani Semih Cenk dertten tasadan saçlarını döktü, kendini hasta etti ama sonunda buna değiyor ve tam bir başarı hikayesi yazıyor. Semih Cenk ve Doğu Swag'den Pişman Değilim.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Joshua Brenet, Curaçao'nun sağ çizgide tecrübe ve dinamizmin beklediği isimlerden biri. Hızlı, atletik ve hücuma çıkmayı seven bir bek. 20 Mart 1994'te Hollanda'da doğan Brenet bugün 32 yaşında. PSV Eindhoven altyapısından çıktı. Hoffenheim ve Twente gibi kulüplerde oynadıktan sonra Kayserispor'a geldi. Hollanda ve Almanya futbolunda kazandığı tecrübe onun oyun anlayışını olgunlaştırdı. Curaçao milli takımında 6 maça çıkan Brenet bu maçlarda gol atmadı, 1 asist yaptı. Daha önce Hollanda milli takımı seviyesinde görmüş olması Curaçao'nun Dünya Kupası yolculuğunda ona ekstra tecrübe ve liderlik değeri katıyor. 2025-26 sezonunda Kayserispor'da sağ bek ve kanat beki rollerinde görev aldı. Hücuma çıkışları, çizgi koşulları ve tempolu oyunuyla takımına katkı verdi. Brenet Kayserispor'da sağ çizgideki enerjisi ve pozitif oyunuyla göze girdi. Kayseri taraftarı mücadele eden, tempoyu düşürmeyen ve takımı ileri taşıyan oyuncuları seviyor. Karakter olarak enerjik ve pozitif bir oyuncu. Sahada sürekli hareket halinde olmayı seviyor. 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao için Brenet'in katkısı sağ kanatta denge ve tecrübe olacak. Hem savunma güvenliğini sağlayacak hem de hızlı çıkışlarla hücuma destek verecek.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Ersay Üner ve Derya Uluğ'dan Kesin Bilgi şarkısını dinledik. Şimdi ise 2000'lere ve 2010'lara damgasını vurmuş, bir nesli büyütmüş olan Model grubundan bir şarkı çalacağım size. Bu şarkı bir ayrılık şarkısı ve diyor ki şarkıda: "Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun, dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun." Demenin hiç kolay olmadığı bir şeyi dinliyoruz. Model grubundan "Sen Ona Aşıksın".

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Rötlingen'deki uzun elektrik kesintisinin ardından uzmanlar vatandaşlara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Afet koruma uzmanı Florian Hambach, evlerde acil durum radyosu, dolu power bank, içme suyu ve temel gıda stoğu bulundurulmasını önerdi. Hazırlığın panikle değil adım adım yapılması gerektiği vurgulandı. Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı. Nürtingen'de 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar ve 57 yaşındaki bir kadına saldırı şüphesiyle gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı tutuklandı. Polis DNA incelemesinin şüpheyi güçlendirdiğini açıkladı. Konstanz'da düzenlenen bit pazarı bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı. Polis bölgede yapılan kontroller sırasında şüpheli bir cisim bulunduğunu ve incelendiğini bildirdi. Klein Venedik, Hafenstrasse tren istasyonu ve liman kapatıldı. Yetkililer somut bir tehlike olmadığını ancak halkın bölgeden uzak durması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, günümüzden bir şarkıyla devam ediyoruz. Sefo'nun 2026 yılında çıkardığı Yine Seni Severdim albümünden albümüne ismini veren şarkı Yine Seni Severdim.

Günümüzden bir başka şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi çalacağım şarkı 2025 çıkışlı Ankara Echoes grubundan. Ve bu şarkıda Anadolu halk müziği ile elektronik müzik bir araya geliyor. Ve ortaya bayağı tatlı bir şey çıkıyor. Ankara Echoes'dan Beni Al.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Saat 15.56, artık akşamüstünü getirdik sayılır. Şimdi birazcık yeni saatten önce enerjimizi yükseltmek istiyorum. Ve biliyorum ki aramızda İspanya'yı, İspanyol kültürünü sevenler var, tatile gidenler var İspanya'ya. Hani o İspanyolların o kıpır kıpır flamenco dansları var ya, böyle enerjisi yüksek, kırmızı elbiseli kadınların ettiği o dans. İşte şimdi size çalacağım şarkı Anadolu müziğini alıp bu İspanyolların enerjik flamenco türüyle birleştiriyor. Ve bence çok keyifli, dinlemesi çok güzel bir şarkı ortaya çıkıyor. Bu şarkıyı şu an bizi yoldan dinlemekte olan tüm dinleyicilerime yolluyorum. Çünkü arabada çok güzel gidiyor. Turkish Anatolian Flamenco'dan artık sevmeyeceğim.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise AR'de. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı AR'de. Ve ardından sabaha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold. Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Size şarkıları çalarken bir yandan da bana yazdığınız mesajları okuyorum. Şimdi benim anladığım bu sabah Türkiye maalesef yenildiği için biraz kalbimiz kırık topluca. Böyle tuhaf bir gün, tuhaf bir moddayız. Çünkü efkarlı şarkılar isteniyor benden bugün. Ama bence bu turnuvaya daha yeni başlıyoruz ve moralimizi ben yüksek tutma taraftarıyım. Ve hep önümüzdeki maçlara bakalım diye düşünüyorum. Şimdi bu konu açılmışken buradan hatırlatmak istiyorum. Biz de Metropol FM ailesi olarak hem heyecanlıyız kendimiz hem de tüm dinleyicilerimizi saran bu futbol heyecanını gördük. Ve dedik ki bir yarışma yapalım. Meray Kuruyemiş ve Metropol FM'in beraber yaptığı harika bir yarışma bizi bekliyor. Nasıl olacak bu yarışma? Dünya Kupası boyunca Metropol FM Instagram hesabımızda biz gönderiler paylaşacağız. Ve sizden beklentimiz maçın sonucuyla ilgili tahmininizi yorum olarak posta yazmanız. Doğru tahmin eden dinleyicilerimiz Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve Türkiye ve Almanya forması kazanma şansı yakalıyor. Ve dahası da var. 21 Temmuz'da yapacağımız çekilişle bir dinleyicimiz de iPhone 17 kazanacak. Yarışmayı kaçırmamak için Instagram hesabımıza ve Metropol FM web sitemize bakmayı unutmayın. Bir yere ayrılmayın, müziğe ve sohbete devam edeceğiz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Burak Bulut'tan Ama Başaramadım şarkısını dinledik. Şimdi ise size Blok 3'ten bir şarkı çalacağım. Blok 3 beni çok etkileyen genç bir rap sanatçımız. Ve bence genç yaşından aldığı o enerjiyle hızla başarıya ulaştı. Ve Türkiye'de de Almanya'da da gitgide herkes tarafından sevilmeye başlandı. Beni Blok 3 ile ilgili en çok etkileyen detaylardan biri şu. Birkaç yıl önce Türkiye'deki en iyi rapçi ödülünü alıyor Blok 3 ve bir ödül konuşması yapıyor. Bu konuşmada diyor ki, milyonlarca insan var, bana sen mi yapacaksın dediler. Evet, vallahi ben yaptım. Böyle özgüvenli, açık sözlü biri ve tam bir başarı hikayesi. Blok 3'ten Sebebi Yar.

Hanımlar, beyler, şimdi sizi biraz hüzünlendireceğim. Candan Erçetin'den bir ayrılık şarkısı çalacağım. Candan Erçetin'in 1999 yılında çıkan albümü Elbette'den ve albümün bence en güzel parçası geliyor. Candan Erçetin'den söz vermiştin.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Hanımlar, beyler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi bugün 70'lerden, 60'lardan şarkılar dinledik. 2000'lerden, 2010'lardan şarkılar dinledik. Bir de günümüzden yepyeni bir şarkı dinleyelim. Elif Buse Doğan'ın 2026 yılında çıkardığı Yangın Yeri albümünden albüme ismini veren şarkı Yangın Yeri. Dinleyicim Özlem Hanım için gelsin.

0: yeri.
1: Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri şarkısını dinledik. Şimdi ise bir başka yeni çıkmış şarkıyla devam edelim. Hadise'nin bir ay önce çıkmış yeni albümünden bir şarkı. Hadise'yi ben çok seviyorum, çok beğeniyorum ve bence yıllar geçse de sesini, enerjisini hiç kaybetmeyen bir isim Hadise. Tam aksine daha da güzelleşen, daha da dolgunlaşan bir sesi var. Hadise'den Ara Beni.

Hadise'den Ara Beni şarkısını dinledik. Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı özel ve ilginç çünkü yapay zeka tarafından yapılmış bir şarkı. Ve bence böyle gerçek sanatçılarımızın arasına bir tane de bir yapay zeka atmak güzel oluyor. Ben denemeyi seviyorum bunu. Artık yapay zeka öyle bir seviyeye geldi ki müziği yapıyor, şarkının müziğini yapıyor, üzerine şarkıyı da söylüyor. Ve bu çalacağım şarkıyı aramızda tanıyan, bilen dinleyicilerim olacağından eminim. 1978 yılından Ferdi Tayfur'un bir şarkısı. Ama yapay zekayla bir kadın tarafından seslendiriliyormuş gibi yeniden yapılmış. Ve bunu zaman zaman çaldığımda şöyle kimi dinleyicim yapay zeka şarkılara bir şans veriyor, güzel olmuş diyor. Ama kimi dinleyicim de ne gerek var ya diye düşünüyor. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? WhatsApp hattımız önümde açık. Bana yazarsanız çok mutlu olurum.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Az önce çaldığım yapay zeka şarkıyla ilgili mesajlar geldi. Okuyorum onları bir yandan. Bir dinleyicim Mert Bey yazmış ve yapay zeka versiyonunu pek beğenmemiş. Diyor ki bu zaten eski bir şarkı. Eski şarkıları yeniden söylemeye gerek yok ve zaten ne varsa eskilerde var. Bu düşünceyi anlıyorum. Katılıyorum da. Bir başka dinleyicim ama Özel Bey yazdı. O beğenmiş bu yapay zeka versiyonunu ve hatta kendinin de yapay zeka kullanarak yaptığı bir şarkıyı paylaştı. Yani yine karar veremedik. Seven var, sevmeyen var ve yapay zeka son yıllarda halkı ikiye bölen en büyük konulardan biri. Ben arada size yapay zeka şarkılar çalmaya devam edeceğim en sevdiğimizi bulana kadar. Şimdi Funda Arar'dan yapay zeka olmayan bir şarkıyla devam ediyoruz. Funda Arar'ın hem duygusal hem keyifli, kendine has sesi ve enerjisiyle 2011 yılında çıkardığı Aşkın Masum Çocukları albümünden İkimiz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Sevgili dinleyiciler, enerjisi yüksek bir kadın sanatçımızla devam ediyoruz. İrem Derici'nin 2016 yılında çıkardığı Dantel isimli albümden albüme adını veren parça Dantel.

Gülden Karaböcek'ten Sen Evlisin şarkısını dinledik ve şimdi de ayrılık şarkıları temasıyla biraz devam edelim. Şimdi çalacağım şarkı Ersay Üner'den ve bu da çok duygusal, hisli bir şarkı. Diyor ki şarkıda, ben seni unutmanın bir yolunu bulamadım, sordular yokluğunu ama konuşamadım. Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise ARD. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı ARD. Ve ardından sabah karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz.

Buradan ben de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz Metropol FM ailesi olarak bu dönemde bu turnuvaların, Dünya Kupası'nın başlamasıyla hepimizi saran futbol heyecanını gördük ve hepimiz de heyecanlıyız. Ve tabii ki bir yarışma yapalım dedik. Bu yarışma Meray Kuruyemiş ve Metropol FM'in birlikte yaptığı bir yarışma. Ne istiyoruz, nasıl yapıyoruz bu yarışmayı? Dünya Kupası boyunca, yani maçlar devam ettiği sürece, Metropol FM Instagram hesabımızda gönderiler paylaşacağız. Ve sizden maçın sonucunu, yani skoru tahmin etmenizi istiyoruz ve bunu yorum olarak yapmanızı istiyoruz. Doğru tahmin eden dinleyicilerimiz Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve Türkiye ve Almanya forması kazanma şansı yakalayacak. Ve dahası da var, 21 Temmuz'da yapacağımız çekilişle de bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanacak. Yarışmayı kaçırmayın ve kaçırmamak için Instagram hesabımıza ve Metropol FM web sitemize bakabilirsiniz.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi Kayahan'dan bir şarkı çalacağım size. Kayahan kendi yazdığı, kendi bestelediği şarkılarla bir nesli büyütmüş biri. Çok yetenekli bir müzisyen. Ve şimdi çalacağım şarkı insanın içini kıpır kıpır eden çok tatlı bir şarkı. Kayahan'dan 2000 yılından Gönül Sayfam.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da 2026 Dünya Kupası'na ilgi şu ana kadar beklenen seviyeye ulaşmadı. ARD Deutschland Trend'in anketine göre halkın yalnızca %32'si turnuvayla ilgileniyor. Uzmanlara göre ticari kaygılar, yüksek fiyatlar ve siyasi gerilimler coşkuyu azaltıyor. Almanya milli takımı başarılı olursa atmosferin değişebileceği belirtiliyor. Almanya ile bugün 19'da karşılaşacak Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve turnuvanın en küçük ülkesi olarak büyük bir heyecan yaşıyor. Mavi Dalga adı verilen milli takımın birçok futbolcusu Hollanda'da yetişmiş olsa da takım ada halkı için kimlik, tarih ve dayanışmanın sembolü olarak görülüyor. Şimdi de diğer haberlere bir bakalım. ABD ve İran barışa yaklaştı ancak imza tarihi konusunda görüş ayrılığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını açıkladı. İran ise bunu yalanlayarak imzanın en erken önümüzdeki günlerde atılabileceğini bildirdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın nükleer programı ele alınıyor. Edirne'de Özşen madencilik işçileri maaş, mesai ve tazminat hakları için yer altında açlık grevine başladı. İşçiler 25 gündür sonuç alamadıklarını belirterek eylemlerini madene taşıdı. Bağımsız Maden İş, madencilerle internet ve telefon bağlantısının kesildiğini savundu. CHP lideri Özgür Özel ise madencilerin can güvenliği için yetkililere müdahale çağrısı yaptı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size APO'dan bir şarkı çalacağım. APO çok özel bir sanatçı. Afgan ve Türkmen kökenli bir rap sanatçımız. Ve böyle farklı kültürlerden beslendiği için, böyle kültürlerin içinde büyüdüğü için kendine has, çok orijinal bir sesi ve bir tarzı var. Hem duygusal hem melodik. Ben çok beğeniyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. APO'dan Yeraltı.

Sevgili dinleyiciler, şimdi size Oğuzhan Koç'tan bir şarkı çalacağım. Oğuzhan Koç'u tüm Türkiye Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdı. Orada komedyen olarak tanıdık Oğuzhan'ı. Ama aslında sadece bir komedyen değil Oğuzhan Koç. Aynı zamanda oyuncu, senarist, şarkılar yazıyor, şarkılar besteliyor. Yani hem söylüyor, hem yazıyor, hem oynuyor, hem güldürüyor. Böyle on parmağında on marifet birisi. Şimdi de Oğuzhan Koç'tan Yüzük.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Hız, teknik, patlayıcılık ve estetik. Leroy Sané denildiğinde akla gelen ilk kelimeler bunlar. Top ayağına geldiğinde tribünleri ayağa kaldırabilen, bir çalımla oyunun yönünü değiştirebilen çok özel oyunculardan biri. 30 yaşındaki Sané Essen doğumlu. Gelsenkirchen'de Schalke 04 altyapısında yetişti. Manchester City'de Pep Guardiola ile dünya yıldızına dönüştü. Bayern Münih'te önemli başarılar yaşadı ve 2025 yazında Galatasaray'a transfer oldu. Almanya milli takımında 76 maça çıkan Sané bu maçlarda 17 gol attı ve 15 asist yaptı. Takımın en önemli hücum silahlarından biri. Kariyerindeki en büyük kırılmalardan biri 2019 yılında yaşadığı ağır diz sakatlığıydı. Uzun süre sahalardan uzak kaldı ancak geri dönüşü etkileyiciydi. Hem Bayern Münih'te hem Almanya milli takımında yeniden önemli roller üstlendi. Son dönemde milli takımda gençlerle tecrübeli oyuncular arasında köprü görevi üstleniyor. 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla ligde 7 gol ve 5 asist üretti. Galatasaray taraftarlarıyla tutkulu bir bağ kurdu. Sarı kırmızılı tribünler onun her hızlanışında, her birebirinde ve her sol ayak şutunda özel bir beklenti içine giriyor. Sakin görünse de sahada özgüveni yüksek bir oyuncu. Top ayağına geldiğinde risk almaktan korkmuyor. Sané'nin oyunu tamamen tehdit üzerine kurulu. Savunma çizgisini geriye iter, birebirlerde rakibini zor durumda bırakır ve boş alan bulduğunda çok tehlikeli hale gelir. Leroy Sané sahadaysa Almanya'nın hücumunda her zaman bir sürpriz ihtimali vardır.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Kürşat Zengin'den Kalp Yolunu dinledik. Şimdi ise Mustafa Sandal'la devam edelim. Şimdi çalacağım şarkı Mustafa Sandal için yapılmış olan Saygı Bir Gecesi'nden bir performans. Bu Saygı Bir Gecesi'nde Türkiye'nin yeni nesil sanatçıları bir araya gelip Mustafa Sandal'ın kariyeri boyunca yapmış olduğu efsane şarkıları yeniden yorumladılar. Ve şimdi çalacağım şarkı da Mustafa Sandal'ın 1996 yılında yaptığı bir şarkı. Bu sefer Mela Bedel'den dinliyoruz. Mela Bedel ve Mustafa Sandal'dan İki Tas Çorba.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Pazar günlerini birlikte geçirmek, sizin için müzikler seçmek, sizinle sohbet etmek benim için çok büyük bir zevk ve çok değerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir yandan da saatlerimiz 7'ye yaklaşıyor. Bugüne Türkiye'nin mağlubiyetiyle biraz buruk başladık, biraz üzgün başladık. Ama biz çok şanslıyız ki bizim bir değil, desteklemelik iki takımımız var. Bakalım Almanya nasıl oynayacak bugün. Heyecanlıyız. Herkese maçı izlerken iyi eğlenceler. Ve Metropol FM sosyal medya hesaplarımızdan Dünya Kupası ile ilgili paylaşımlarımız gün boyu, turnuva boyunca devam ediyor olacak. Haftaya pazar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün Almanya Curaçao maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yayıncı ise AR'de. 14 Haziran Pazar günü bir başka mücadelede F grubunda Hollanda Japonya ile karşılaşacak. Maç saat 22'de. Yayıncı Magenta. Pazarı pazartesiye bağlayan gece E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek. Maç saat 01'de. Yayıncı AR'de ve ardından sabaha karşı 04'te İsveç ile Tunus karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda Türk milli takımına başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya fil dişi kıyısına karşı maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da 2026 Dünya Kupası'na ilgi şu ana kadar beklenen seviyeye ulaşmadı. ARD Deutschland Trend'in anketine göre halkın yalnızca %32'si turnuvayla ilgileniyor. Uzmanlara göre ticari kaygılar, yüksek fiyatlar ve siyasi gerilimler coşkuyu azaltıyor. Almanya milli takımı başarılı olursa atmosferin değişebileceği belirtiliyor. Almanya ile bugün 19'da karşılaşacak Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve turnuvanın en küçük ülkesi olarak büyük bir heyecan yaşıyor. Mavi Dalga adı verilen milli takımın birçok futbolcusu Hollanda'da yetişmiş olsa da takım ada halkı için kimlik, tarih ve dayanışmanın sembolü olarak görülüyor. Şimdi de diğer haberlere bir bakalım. ABD ve İran barışa yaklaştı ancak imza tarihi konusunda görüş ayrılığı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la barış anlaşmasının pazar günü imzalanacağını açıkladı. İran ise bunu yalanlayarak imzanın en erken önümüzdeki günlerde atılabileceğini bildirdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı, yaptırımlar ve İran'ın nükleer programı ele alınıyor. Edirne'de Özşen madencilik işçileri maaş, mesai ve tazminat hakları için yer altında açlık grevine başladı. İşçiler 25 gündür sonuç alamadıklarını belirterek eylemlerini madene taşıdı. Bağımsız Maden İş, madencilerle internet ve telefon bağlantısının kesildiğini savundu. CHP lideri Özgür Özel ise madencilerin can güvenliği için yetkililere müdahale çağrısı yaptı. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün 18'de E grubunda Almanya Curaçao mücadelesi var. Yayıncı AR'de. İki takım hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Almanya Dünya Kupası'na katılırken zorlandı. Son maçta Slovakya'yı mağlup ederek grup liderliğini garantiledi ve direkt Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Son Dünya Kupası'nda da grup aşamasında elenmeleri büyük hayal kırıklığı olmuştu. Teknik direktör Julian Nagelsmann bu maçı Almanya Kupası'nda çok sık yaşandığı gibi favori olmayan takımların sürpriz yapabileceği bir mücadeleye benzetiyor. Almanya'da Yamal Musiala ve Florian Wirtz ile beraber Joshua Kimmich'in takımda rolü çok önemli. Tempo denince de Alexander Pavlovic onlara yardım ediyor. Kai Havertz ve Deniz Undav da gol yollarında görev başındalar. Tabii ki Galatasaraylı isim Leroy Sané de kadroda en büyük yıldız. Bayern Münih'in 18 yaşındaki büyük yeteneği Lennart Karl ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yok. Mart ayında 40 yaşına giren Neuer de Almanya milli takımı tarihinin forma giyen en yaşlı oyuncusu olacak ve Lothar Matthäus'un rekorunu geride bırakacak. Curaçao'ya geçelim. Karayip Denizi'nde Venezuela'nın kuzeyinde bulunan bu küçük ada ülkesi elemeleri yenilmeden bitirdi. İlk kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. 185 bin nüfuslu Karayip Adası Curaçao ayrıca Dünya Kupası tarihine katılan en küçük ülke oldu. Bu rekor 2018'de 350 bin nüfuslu İzlanda'ya aitti. Teknik direktörleri ise Fenerbahçe'nin eski hocası 78 yaşındaki Hollandalı Dick Advocaat. O ise 3. kez Dünya Kupası'nda yer alacak. Dünya Kupası öncesinde kızının sağlık sorunu nedeniyle görevi bırakmıştı ancak Mayıs ayında geri döndü. Takımın büyük bölümü Hollanda futbol altyapısında yetiştiği için keyifli ve disiplinli bir oyun oynuyorlar. Kaptan Leandro Bakuna ise takımın lideri. O da Türkiye'de 1. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü'nde oynuyor. Yeşil beyazlılarda goller ve asistler yaparak sezonu kapadı. Milli takımda da 68 maçı var. Orta sahadaki liderliği, oyun görüşü ve tecrübesi takım için büyük önem taşıyor. Herkese iyi seyirler diliyorum.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün 18'de E grubunda Almanya Curaçao mücadelesi var. Yayıncı AR'de. İki takım hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Almanya Dünya Kupası'na katılırken zorlandı. Son maçta Slovakya'yı mağlup ederek grup liderliğini garantiledi ve direkt Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Son Dünya Kupası'nda da grup aşamasında elenmeleri büyük hayal kırıklığı olmuştu. Teknik direktör Julian Nagelsmann bu maçı Almanya Kupası'nda çok sık yaşandığı gibi favori olmayan takımların sürpriz yapabileceği bir mücadeleye benzetiyor. Almanya'da Yamal Musiala ve Florian Wirtz ile beraber Joshua Kimmich'in takımda rolü çok önemli. Tempo denince de Alexander Pavlovic onlara yardım ediyor. Kai Havertz ve Deniz Undav da gol yollarında görev başındalar. Tabii ki Galatasaraylı isim Leroy Sané de kadroda en büyük yıldız. Bayern Münih'in 18 yaşındaki büyük yeteneği Lennart Karl ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yok. Mart ayında 40 yaşına giren Neuer de Almanya milli takımı tarihinin forma giyen en yaşlı oyuncusu olacak ve Lothar Matthäus'un rekorunu geride bırakacak. Curaçao'ya geçelim. Karayip Denizi'nde Venezuela

0: bırakmıştı. Ancak Mayıs ayında geri döndü. Takımın büyük bölümü Hollanda futbol altyapısında yetiştiği için keyifli ve disiplinli bir oyun oynuyorlar. Kaptan Leandro Bakuna ise takımın lideri. O da Türkiye'de 1. Lig'de Iğdır Futbol Kulübü'nde oynuyor. Yeşil Beyazlılar'da goller ve asistler yaparak sezonu kapadı. Milli takımda da 68 maçı var. Orta sahadaki liderliği, oyun görüşü ve tecrübesi takım için büyük önem taşıyor. Herkese iyi seyirler diliyorum.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün 22'de F grubunda Hollanda-Japonya mücadelesi var. Yayıncı Magenta. İki takım hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hollanda Dünya Kupası biletini son maça bıraktı. Zor da olsa grubu lider bitirdi.

0: Virgil van Dijk da takımın lideri, geriden takımı yönetecek. Borussia Dortmund'dan tanıdığımız Donyel Malen de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Rakipleri Japonya ise benim en sevdiğim, en sempatik bulduğum takımlardan biri. Dünya Kupası elemelerinde 16 maçta bir kere yenildiler. 98'den bu yana kupanın gediklisi oldular. Dünya Kupası'nın en heyecan verici takımlarından biri olmayı da her zaman başardılar. Rusya'daki kupada oynadıkları o Belçika mücadelesi hala unutulmazlar arasında yer alıyor. Son saniyede 3-2 kaybetmeleri akıllarda kaldı. 2-0'da öndelerdi. Bundesliga'dan tanınan oyuncuları var. Ritsu Doğan, Hiroki Ito gibi. Hızlı bir oyun oynuyorlar. Tempoyu her zaman yüksek tutuyorlar. Büyük takımlara da sorun çıkarabiliyorlar. Bakınız 2022'de İspanya'yı mağlup etmişlerdi. Hollanda karşısında da bir sürpriz yapabilirler. Günün keyifli maçlarından biri. Kupada ayrıca pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde 01'de Fil Dişi Sahili Ekvador maçı var. Yayıncı AR'de. Sabaha karşı 04'te ise İsveç-Tunus mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi seyirler dilerim.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM.de

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda bugün 22'de F grubunda Hollanda-Japonya mücadelesi var. Yayıncı Magenta. İki takım hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hollanda Dünya Kupası biletini son maça bıraktı. Zor da olsa grubu lider bitirdi ve turuncu formalarıyla yine aramızdalar. Dünya Kupası'nı hiç kazanamamış olsalar da bu kupanın en renkli, en büyük futbol ülkelerinden biri olarak aklımızda yer ettiler. Takımın başında Ronald Koeman var. Taktik anlamda zaman zaman sürpriz kararlar verebilen bir teknik adam. Hollanda son yıllardaki en kaliteli jenerasyonlarından da birine sahip. Memphis Depay hücumda hala çok önemli bir figür. Orta sahada Xavi Simons'un sakatlık nedeniyle yer almadığını belirtelim. Sağ bekte de Denzel Dumfries sürpriz hücum koşullarıyla önemli bir silah olacak. Kaptan Virgil Van Dijk da takımın lideri, geriden takımı yönetecek. Borussia Dortmund'dan tanıdığımız Donyel Malen de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Rakipleri Japonya ise benim en sevdiğim, en sempatik bulduğum takımlardan biri. Dünya Kupası elemelerinde 16 maçta bir kere yenildiler. 98'den bu yana kupanın gediklisi oldular. Dünya Kupası'nın en heyecan verici takımlarından biri olmayı da her zaman başardılar. Rusya'daki kupada oynadıkları o Belçika mücadelesi hala unutulmazlar arasında yer alıyor. Son saniyede 3-2 kaybetmeleri akıllarda kaldı. 2-0'da öndelerdi. Bundesliga'dan tanınan oyuncuları var. Ritsu Doğan, Hiroki Ito gibi hızlı bir oyun oynuyorlar. Tempoyu her zaman yüksek tutuyorlar. Büyük takımlara da sorun çıkarabiliyorlar. Bakınız 2022'de İspanya'yı mağlup etmişlerdi. Hollanda karşısında da bir sürpriz yapabilirler. Günün keyifli maçlarından biri. Kupada ayrıca pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde 01'de Fil Dişi Sahili Ekvador maçı var. Yayıncı AR'de sabaha karşı 04'te ise İsveç-Tunus mücadelesi oynanacak. Yayıncı Magenta. Mikrofonda ben Volkan Öğ.

0: Hepinize iyi seyirler dilerim.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: bırakın sabredeyim.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda gece seansında iki mücadele oynanacak. 0-1'de E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador karşılaşması başlayacak yayıncı AR'de. 0-4'te ise F grubunda İsveç-Tunus maçı var. Onu da Magenta yayınlıyor. Maçlar hakkında kısa detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Fil Dişi Sahili Afrika'dan Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülkelerden biri oldu. Elemelerde gol yemediler ve de yenilmediler. Dünya Kupası'nda bugüne kadar istediklerini pek elde edemediler. Ancak yine de rakiplerine zorluk çıkarmayı her zaman başardılar. Takımdaki oyuncuların hepsi ülke dışında forma giyiyor. Bunlar arasında Galatasaraylı Wilfried Tsengo, Trabzonsporlu Krist İnay Ulay, Rizesporlu Yahya Fofana, Başakşehirli Operi ve Beşiktaşlı Agbadu var. Eğer Türkiye ve Almanya dışında bir takım tutmak isterseniz Fil Dişi iyi bir tercih olabilir. Rakipleri de Ekvador olacak. Güney Amerika elemelerini ikinci sırada tamamladılar. Ekvador'un en merak edilen oyuncularından biri Kendry Páez, biraz problemli bir genç oyuncu. 15 yaşında profesyonel oldu. 17 yaşına geldiğinde milli takımın düzenli oyuncularından biriydi. Şimdi de 19 yaşında ve takımda ayrıca Fenerbahçe'de attığı gollerle akıllarda yer eden 36 yaşındaki Ener Valencia'da yer alıyor. Ülkesinin en önemli oyuncusu olacak. Günün diğer maçında ise İsveç ile Tunus karşılaşacak. İsveç eskisi gibi güçlü bilindik takım değil. En önemli oyuncuları Viktor Gyökeres olacak. Bu sezonun en

0: da golcüsü Avrupa'da. Tunus'ta sık sık Dünya Kupalarında karşımıza çıkan bir ülke oldu son yıllarda. Almanya'da forma giyen Rani Khedira, Tunus'ta Almanya efsanesi Sami Khedira'nın kardeşi bildiğimiz Khedira. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda gece seansında iki mücadele oynanacak. 0-1'de E grubunda Fil Dişi Sahili ve Ekvador karşılaşması başlayacak yayıncı AR'de. 0-4'te ise F grubunda İsveç-Tunus maçı var. Onu da Magenta yayınlıyor. Maçlar hakkında kısa detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Fil Dişi Sahili Afrika'dan Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülkelerden biri oldu. Elemelerde gol yemediler ve de yenilmediler. Dünya Kupası'nda bugüne kadar istediklerini pek elde edemediler. Ancak yine de rakiplerine zorluk çıkarmayı her zaman başardılar. Takımdaki oyuncuların hepsi ülke dışında forma giyiyor. Bunlar arasında Galatasaraylı Wilfried Tsengo, Trabzonsporlu Krist İnay Ulay, Rizesporlu Yahya Fofana, Başakşehirli Operi ve Beşiktaşlı Agbadu var. Eğer Türkiye ve Almanya dışında bir takım tutmak isterseniz Fil Dişi iyi bir tercih olabilir. Rakipleri de Ekvador olacak. Güney Amerika elemelerini ikinci sırada tamamladılar. Ekvador'un en merak edilen oyuncularından biri Kendry Páez. Biraz problemli bir genç oyuncu. 15 yaşında profesyonel oldu. 17 yaşına geldiğinde milli takımın düzenli oyuncularından biriydi. Şimdi de 19 yaşında. Ve takımda ayrıca Fenerbahçe'de attığı gollerle akıllarda yer eden 36 yaşındaki Ener Valencia'da yer alıyor. Ülkesinin en önemli oyuncusu olacak. Günün diğer maçında ise İsveç ile Tunus karşılaşacak. İsveç eskisi gibi güçlü bilindik takım değil. En önemli oyuncuları Victor Gyökeres olacak. Bu sezonun en formda golcüsü Avrupa'da. Tunus'ta sık sık Dünya Kupalarında karşımıza çıkan bir ülke oldu son yıllarda. Almanya'da forma giyen Rani Khedira Tunus'ta. Almanya efsanesi Sami Khedira'nın kardeşi bildiğimiz Khedira. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Yeter.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut hares.